0: Sen şu kaydı kaldı.
1: Can I?
0: Can I have the caller's address?
1: 10612, repeating 10612.